Evet. Belli bir ben hatırlayan o zaman farkın olarak bir sayı bayanı çekiyor.